Dağladı dağa dağladırın deldülüksen. Pasa zambatıvını dürün deldülüksen. Şekerliğine vere donda şilte zandı. Kolin adıga donda. Aratarvan hayra olin devisin dara. Örgüne şartan erte dağlan tutkallan day. Endere mankın tağan ulin dağıtlık çomrun dora. Dota cangren erge dalını sayara deldülüksen. Basa zambat ünedirin deldülüksen. Şekerliğine ere donda şilte landın kalın adıgı donda. Aratarvan hayra ulin devisin dara örgüne şartan. Nerede dalan tutkullun day. Endere mankına tağına uluyun dağıtlık çomruğun dara. Dota canğıra nörege dalına sayara deldülüksen. Bum ben tağa nörege nayındırı vere termillüksen. Termine min gadere un yalıksın un yuğun. Varsın gen soya yuğara şakuluksın. Kerim yuğun dağzanya soya yuğara kevlilikten. Mal ulan şirara şirdiksin macamalin. Tostlara öngüllüksün. Küdüre zandara erkeliksen. Küce ulan zandara haraçıllıksın. Yengire tağa müngere sağırlıksan. Önçün zandar şorluksın. Bun ben öndere tağan erge gece ve dığı bol nelay. Haşalı tüyümlen min gınışara altın kasuşta

Sevmem ayrı yar, severken sevdirmeli, elleri kınalı, var sürmeli sürmeli. Ben bilmem ayrı yar, severken sevdirmeli.

Asacık eğilsen yayın kilosu yaşasacık. Yaşayını şöpe. Ayak bir yerilinin dışarıdan bakıyorlar. Ola kazan sen çık dışarı. Sen koru yapamayısın. İyi oyna. Dışarıdan bakıyorlar ayıp. Hakasan. Hamamet. Osman.